Aradım kısmete her yazarı, Necu Keri İskembil'e, Kavcı her yakdık şine peşadını. Aradım kısmete kurmuk geze çöle,

Vaziyetler veya Suriye'ye sırası bani de konferans hakkında kuruşna mavaniyan da legal kohak peşek de kuruşya hatır kireji hakan fidana gütüye. Hem de xebdünüş bu ko. Ancak da handına kaper ujaya gredan ariye ko. Hesi niyet erniye de ko treni de navbera Suriye, Türkiye ve Arabistan'ın Suudi oradan da be. Oma behsa ko dizdaktına ka çalikiyen lijneya çara ko. Deryayi nakiriya ciruka uç ko erdengariyana çardıkın ko Suriye cibibe ko. Gerdaka heri ko kortu aburiyadı ko nakşeyi bazırgani de cihani de.

Fermandariya li karin af hay li driyayi ku aliye pivet darya çeke ku ku kaçeke ku uçvani avidat ku jawad ku jiku kurdi ditina ku beri niziki yo yazdah rujan davul davul bu ku avjide kulan Rusya u aramiyaka başteya.

Damaş, gıhderin mahaşavis du delal. İlu amma vere bernamaya rula Türkiye'de Suriye'de. Bu ajul yana burama. Riya Radio Delal. O xelikum ya iro, li ser jivina sindika yen Türkiye Suriye jbu hezkirina ka hafkar yu parisina mafinko karkaran Suri. Warem hevre nasbik nao jivina jbu çebu.

Evet, em kişin de ben xalaka maya iro. Ko e Juliana burabu. Riya radio delar. Gelek spas, jbu kahtar kirin ava. O her tüm hundi kefi xaşıyı da bimine.

Oliver, em gişinde bir xelike maya iro. Bu e Juliana burabom. Riya radio delal. Gelek ispas, şubu kuhtar kirinawa. Bu hertim, hındaki fukhaşide biminim.

Ya diyardı ki çünkü küçük bir şey aramıyor Valatyan kalabaz ya reze kabin gehina. Ş bu parkalya avrehiyo heremi sinorin meyin kuhavvaj ya Türkiye'de şiveki ku reze kakaş bu bazırganiye o kıştan avrehiye o hefengiya bemina. Vazire dervaya Suriye zılışıvani. Don konferansında rujnama falan nerede? Legal kuhavat ya xa Türkiye'de şi gütya. Em havaldan indiki. Ş bu tamam gelin akı projeye geriye dağına hatta hesini dinavvera Suriye, Türkiye, Arabistan'ı o Suudi'ye de oradan ide. Mejiyle zikirin kriya traka, aktivi kirin akı komatiya, çar deriyaya gudbeja kriya diruka ku Erdingarine çar dikin. Ku Suriye dijine xşik ku bazırganiya, cihane de bebe, gelin akı heri xord ya heri ku

Karvananu ya ku vegera ku xapaşevici kampaya ku Bakuri Suriye berbe ku çan gundin u ku Bajaru kele gundavari hemayi ve ku Sepeştiye ku parızgaha Idlib'e bere ketiye ure ve beriya karın juvaki u karın yale Idlib'e Ve hafkaya ku komisyo bilinda konu tawiyen ku yek buyi Jbu kuru prambaren ku yunikara rehsina kamezziniye hava sura Suriye ure ve beriya yaki buyi jbu ku Rauşin erwate u bre ve birna ko bala afade eurizgeniz girna ko Organize girna ko bre ve birna ko karvane ketiye ko sarkha U karvane je sılhişti u şaş malbata jgunde bajaru ke gundavari hamayi pekte Av yaka jide çerçuvaya havaldanin hafpare en jbu ko Pişgira girna ko ve gara khabash u ha evlehiya ya malbata kuşperan Berbe hamayi van ve erişi kuresane ve ko پیدا کردن که که هزینه‌کاری اینکه پیوستیش بکو و گریان تو تکرن دا کو بشه کیا کو خورد کردن که آرامی و باشتر کردن که روشانجی یا مرویی ببین.

ihtiyaç birine, lehesrim cihat fari, iyo cejna evine, vazdurim cite yare, men o mekdadaj birine.

kevir, em gîşin dalê xeleke maya îro. Ej Julien kure bûm. Biryara tiyo de lal. Gelek spas, şubu kader kirin ava, o her tüm hundeke bu xaşî